Mungroba yon dorera, kukuhina omwede, kaparukade, ehoromundu, yene no kumuna o kaparwa, uga parwa o do kilometro mirongo ibari na ine, no humpuru kopuri.

Mungrova yon torera, kukuhina omwede, kaparukade, ehoromundu, yene no kumuna o kaparwa, uga parwa o do kilometro minungo ivari na ine, no humpuru kopuri.